sama bayi mai yalla mayal leer ama yaay gu ne bu tagoy kilifam wati man yaay dama joge keskay digi radio senegal way xamna man mali fo wak yeen.